Birazcık hani Türkiye'den getirip araya paylaşacağım. Et onu après pause. Nasıl? Sade kol tatil mi değil ya? Bana sunuyor ya. Bu uçak bu isme, isme après pause 9 महीने.